0: kiribeyalar alacağım. Belli geleceğim olayım.
1: Alanga biyasyan gola çocuğunda yine tek mu?
0: Haha. Buru. Thakı dilase. Gola pari maduru. Gola dazi bayna hu.
1: Tukka ke buddi. Gola thale patuwa mimi piyala ziva ki.